0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye Ünlü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efir de Turkiye Ovoz Radio.
15: It Turkiye Hangya Radio ya.
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
17: そろそろお別れの時間となりました。ここでお送りするのが、シナナクチュー・ナイダー・ビルベから、デメシンライとなります。

durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısı

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, MD haberlerine açılan bunun da Türkiye radyo yayınlıkları, şundakla dünya vizitiki münasebetlik en yeni uçuları selebilen ortaklaşımız, bunun da diktanlığa haberlerimizde buluşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başministeri bilen ötküzgen telefon sevdede Türkiye, Irak bilen bolgan münasebetlerde yeni sahip etişini nişan kılmakta. Bolşa Prezidenti Türkiye'de ziyarete buladı. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhamedov Azerbaycan'da ziyaret buldu. Amerika, Livan'daki uruş toktuşta nazara kılışın kültüş mekanizmini işgal görüştürdü. Galiban Hurmuz Boğazı'nın Tehran tarafından başkurduğalıqını etdi. Radyo anonçu, aziz dostlar, emredektanla bugünkü haberlerimizden tefsili mezmunlarda bolsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başministeri bilen ötküzgen telefon sevdede Türkiye Irak bilen bolgan münasebetlere yeni bir sahip etişini nişan kılmakta. Cumhurbaşkanı Hakimisi tarafından ilan kılınan bayanatka karaganda Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başministeri Ali Falih Azzeydi bilen telefonla görüşüp iki taraflık münasebetlerden başka yana rayonluk ve halkaralık özgürlükler sözü toxtalgan. Söhbette Erdoğan Türkiye'nin Irak bilen bolgan münasebetlerinin küçəyitiş vədisine yana bir qadım təkrarlap, işki qoşun dövlət otursadaki mühim hamkarlık fırsatlarını alaydı tılgalgan. Erdoğan bulup mu energi, dövlət müdafiə sanayiti ve qatnaş qatarlıq halkılıq sahələdə təxmi çoğunqur hamkarlık olunmuş üçün zor yöşürün küç parlaqını körüstüb etkən. Bu söhbət Ankara'nın ortak iqtisadi ve strategik mənfəətlərə tayınıb, Bağdat bilen yeni bir münasibət basqıcı qoyduşunu nişan qılıqın bir məzgildə elib bərildi. Polşa Prezidenti Türkiyədə ziyarəti buludu. Cumhurbaşkanlıq Məhkəməsi Uçur Əlaq İşlər İdarəsinin başlığı Burhan Ətudun Duran, Polşa Prezidenti Karol Nawrockinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın təklifi binaən Türkiyədə ziyarəti bulduqalıqını bildirdi. Burhan Ətudun Duran, Amiyor Təxtis Orbiti Nesosal Seyipsi de ilan kılgan bayanatıda Davroskin'in 23-24 günü külleri Türkiye'de resmi ziyareti bulduğalıqı noktordu. Cumhurbaşkanlık Mahkemesi Uçturalak İşleri İdarası'nın başlığı Burhan Ötün Duran ziyaret dairesi etkililgan söhbetleri Türkiye bilen Polşa oturusudaki münasebetlerinin bağırlık taraflarının közün köşterildiğalıqını Nevatiki hemkarlıqını tarakı kıldırış için taşındığın kadımlarının muzakirı kılınıqalıqını bildirip İki taraf münasebetlerden başka yana nöbetki rayonluk ve halkaralık mesele hakkında özara fikir almaştırışının mu planlanğanlığını kayıt kıldı. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhamedov Azerbaycan'da ziyareti buldu. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un Azerbaycan ziyareti cereyanında iki taraflı gelişimler imzalandı. Azerbaycan Türkmenistan'a maytuşuş parahotu soğukuldu. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhamedov Azerbaycan'da ile parğın resmi ziyareti dairesi de Prezident İlham Aliyev ile görüştü. Söhbetlerde katnaş, energi, iqtisat ve sanayet katarlıq her kaysa sahalada hemkarlıkın tarafı kıldırış meseleleri müzakere kılındı. Ziyaret dairesi de Aliyev ile Berdimuhamedov'un iştirak kılışı bilen Azerbaycan'dan Türkmenistan'a soğuk kılınan dostluk namlıq mayıt uçuş parahotunu torda tavşırıp bir iş mürasim ötküzüldü. Söhbetlerden kendi Aliyev bilen Berdimuhamedov koşma bayanlarına imzaladı. Hindiqla tamojna, tanarikat, emgek, ictimai kapalat, sahiye, yemeklik bir xatarlıki, sanayet, energiye, yezigiliki, iqtisat ve maliyyat sahaları boyunca münasibetlik uğrulla otursa da türlü gelişimle ve gelişim layihaları imzalandı. Türk devletleri otursa da elektronluk soda ve rakımlık münazimetlerde kolaylık yaratıldı. Türk devletleri teşkilatı gaza devletle oturusu da elektronluk soda, rakamlık mülazımet ve çıgırı halkı kanısallık malumatlık kasıslanan iqtisadi faaliyetle hareket usalgılarının tüketişini mezmunluğunun hemkarlık gelişimi resmi icra kılınış aldığı durmakta. Türkiye Cumhuriyeti Soda Ministerliği bayanat ilan kılıp, Türk devletleri teşkilatı gaza devletle hükümetleri oturusudaki rakamlık iqtisat hem rahlık gelişimini tasdiqlaş kanununun Türkiye resmi gazetede ilan kılınğanlıkını bildirdi. Şunun bilen Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan bu gelişimini öz işçide tasdiqlagan üçüncü devlet bolup kaldı. Nöbette Kırgızistan ve Kazakistan mu tasdiqlagandan kin bu gelişim umumyüzlük küçge ege boldu. Ministerliknin bayanatı da körüstülüşçe gelişim icra kılınganda devletler

Operator sorusu ve rakamlık iktisatta ortak kaydı şeklini bir gevleşken de rakamlık hemkarlık asası kuruldu. Bu kadem Türk devletlerinin soda ve teknoloji sahasındaki birlikini takımı küçeytip, yerli karxanlarının rayon karakterli rakamlık pazarlığı asasının kirişige hem de en yeni teknoloji alanı kullanıp, yanık yaratışıya güçlük ilham ve emeli kolaylık yaratıp verildi.

0: Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Vali, Ukrayna'nın başkaldan bomba hücumu da Rusya'nın Voronej şehrinde 5 kişinin hayatını ayrılıklı etti. Rayon valisi Aleksandr Gosev, Ukrayna tarafından Rusya'nın Voronej şehrinde kılınan başkaldan bomba hücumu da kendi 5 kişinin hayatını ayrılıklı zekaladı. Vali, olgan kişinin yaralanıklıkını ve hücumda şehrindeki karhanlarının brigade ve sanat eserlerinin ziyan uçurgalıklıkını etti. Vali yine rayındaki başkaldırgan bomba tehdidi sinyalinin emelden kaldırgalıqını noktada. Bulup mu oranın sorularını aşkarlap koyduğun foto suret ve sillanın torda ilan kılmaslık hakkı da agahlandırış bayadı. İsrailiyenin Gazze'ye kılgan hücumda bir pelestirlik okuqçı hayatından ayrıldı, 3 kişi yaralandı. Zeyyed ayırlarının bayanatı karğında Gazze'de İsrailiye tarafından elip verilgan hücumda Pelestirlik bir okuqçı hayatından ayrılgan 3 kişi yaralandı. Bu, ötken yılı Oktyabr ayıdan bu yan devamlı çıkan uruş toqtış gelişiminin en yeni kıtım tevsende kılınışı hesaplandı. Pelestin Kızılay Cemiyeti Gazze şehrinin garbideki Er-Rahab Soru merkezi aldı da Pukravi bir avtomobilga kılınan hücumdan kiyen 17 yaşlık bir kızının cesedini ve yaralanan 3 kişini Es-Saraya Sara Doktorhanesi'ne uğurlaştırgalıkını noktada. Gazze Sehiye Ministerliğinin bildirişçe uruş toqtış gelişimi icra kılınışka başlığında bu yan İsrailiyenin hücumlarda 1021 Pelestinlik hayatından ayrılgan 3349 kişi yaralanan. İran Kaliba Pormuz Boğazı'nın Tehran tarafından başkaldırılığını etti. İran devlet arkalarının haber kılışçı İran'ın baş söhbet vekili Muhammed Bağır Kalibov, Amerika İsrailiye'nin İran karşı oruşunu ahırlaştırış için ötküzülgen söhbetlerden kiyen Pormuz Boğazı'nın Tehran tarafından başkaldırılığını etti. İran resmi agentliği İran'ın haberi kırgında Kalibov söhbetin kayıt kıyakında Hormuz Boğazı herkes mi oruçtan burunki ahvalıya kayıtmaydı ve halkara kanun uygun halde İran İslam Cumhuriyeti tarafından başkaldı degen. Amerika, Livan'daki oruç toqtışının nazara kılış için kuzatış mekanizmini işe görüştürdü. Amerika'nın yukarı derecelik bir hükümet emeldarı ismini aşkarlamaslık şartı bilen bergen bayanatıyla Amerika'nın İsrailiye bilen Hizbullah turusuyla Livan'da yüz bergen tokunuşlarını çoğu vaxtının üzde iz kolap küsüş için armiyasının merkezi kumandarlık ştabi arkalık bir küsüş mekanizmini işe kürüştürgelikini etti. Amerika'nın bir emeldarı akbarat vasıları bergen bayanatı da bulunaktadır. Ortak nişanımız zoravallık devrilikini pütülleri ahırlaştırıştırır. Biz İsrailiye bilen divanının iki müstakil devlet süpüde söhbet ötküzüşüge ve tınışlık hem bir hatarlıkki erişinin yolunu tepişiğe kapalatlı kılavatımız. İki devlet otursa da etraplık tınışlık ve bir hatarlık erişimine ilgir sürüş için söhbet dağılmış atıdı. Radyo Anoçi, aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar.

Radyonuçu izlediğiniz için teşekkür ederim. Teoman İcrası'daki Tamir İcrası'nın namlı Pınakşı'nın olmasına

TRT Uyghurçının hürmetli xilasmelleri, bazı coğrafyalı xeritlerde sızılgan çıkara sızıqlar bilen emez. Es hatırladı yaşavatkan

TRT Uygurcunun hürmetli klasmenleri, yukarıda Yıldızlar'ın Yanırgan Sadala namlıq programımızdan aldığına, kiler hep de yeni uxşuş vaqtta qayt görüşkice aman bu qaysla, xeyr xoş. Yıldızlar'ın Yanırgan Sadala.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Programımızın bugünkü bölümü de Türk dünyasının kırgıqı yok denizi Muhyiddin İbn Arabi hakkı tohtulumuz. Kine ondakta halkaralık münasebetle mütexessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu vaxtki analizga kulak sağaysla. Türklerin kalıp dünyası da şundak bir deniz bak ki, Esirlerden beri dolkullar bilen kalıplagi huzur bir işlap gelmekte. O bosumu Muhyiddin İbn Arabi'dir. O Endelos'ta tuğulgan Atatürk'ten Arap, Anatürk'ten Türk nesibige igidi. O Türk tupraklarına iltiz tatıp, bu zümünün öz perzentige aylangan idi. Onun hayat iznalarını küzdüşü arkalık fakat felsepsi bilelle emez, belki emeli hayatı bilen mu bizge mensup ve bizden bir işgeldikini düşünümüz. Onun Türk yurtunu özüge veten tutuşu, Türk'le bilen ornatkan menevi bağla ve esirlerden kim o yenil Türk mahallesi nefes ilip yaşaşını bir tasadüpiyle emez, belki takdirinin bir alayı doğrulaştırışıdır. Onun hayat musabisi Endülüs'ün Mursiye şehrinden başlanıp Mısır, Mekke, Şam ve Bağdat kıçı sözlüğen bozumu Anadolu onun kalbide alaydı orun tutattı. Anısının bir Selçuk ile hanıdana ezası buluşu mümkünlük rivayet kılındı. İşitilgen hatun unvanımı onun Türk nesibinin işkellikli işaret kılıdı. 1310 yıllarda Malatya'ya gelen İbn Arabi bu coğrafyaya şünçilik köyünden ki ömrünün hili köp kısmını bu yerde ötküzüşünü tallagan. Tarihçıla onun yeni şünçilik vakitini Konya'da ötküzgenlikini kayıt kılıdı. O Selçuklu sultanları bilen dostluk ornatkan, hatta Selçuklu sultanı 1. İzzettin Kaykavus'a Malatya'da mektup yollap, çüdük ögen bir fethedin hoş haber begen. O mektubu da çüde bir kalanın mancınıkla bilen ilingallıkını, düşman serdarının öldürülgenlikini bayan kıygan ve 20 gündükken bu çüş emelge aşkan. O sultanın kalbisine 101 işten burun şiir bilen başar bişaret begen bir arif yani haklı tonukçuydu. Bu onun Türk sultanlığı boğa muhabbetinin ve ulağa menevi tekçilik kıygallıkının ifadesiydi. 1340 yılı Şam'da vapat boğanda İbn Arabi arkısında yüzlügen eser ve mınlıgan söygücülerini kaldırıp getti. Vaktin ötüşü bilen onun kabrisi bir ziyaretgahka aylanan bosumu, Mongol istilaları ve müteessip ikimler sebebinin kabrisi veyran kılıngan ve untul duruşka uğrunulgan idi. Lekin bu ceryanda ilahi bir sır yoşurulgan idi. Rivayetlerine karaganda İbn Arabi vapadının ilgiri dostlarına si herpi şi herpi kirgende Muhyiddin'in kabrisi aşkarı bulduğu de bir sır kaldıgan. Bu sözün manisine deslepte hiç kim düşünemegen. Ta ki Yavuz Sultan Selim 1516 yılı Şam'a kirgenge kadar yani Türk Sultanı Selim'nin ismindeki si herpi Şam'nın ismindeki şi herpi kirgenge kadar Yavuz Sultan Selim Mercibadalık galibisi bilen Şam'a girgende aldı bilen bu büyük arifinin oranını izletken. Hakikaten mu yılladın beri ilgisiz kalan kabri tipilip sultanın emri bilen 1518 yılı onun üstüge bir gümbez, yine bir cami ve dergah yastırılgan ucay ve etrafı hazır mı Türk mahallesi edip atılıdı. Oyla bakın. Endülüs'lük bir zat Şam'da ruhunu tapşırdı. Ama onun mengüdük aramgahı Türklerin mahallesi de cilve kılıp durdu. Takdir goya İbn Arabi'ni vapat edin ki mi Türk milleti amanet kıygandık. Bu bir simvollik hakikat bulmayın mı? Bugün Suriye tupraklarda 101 vatkan şunçu azap okubetlerge karamay, Şam'daki Türk mahallesi de İbn Arabi'nin gümbüzü tik tutmakta ve hele hem ziyaretçiler bilen lık dolmakta. İbn Arabi'ni Türk İslam tasavvufunun merkezi ve özgertkiş amili kıyganlarsa, fakat onun bu coğrafyaya yıldız tatışını emez, belki onun talimatları bilen bütkül tasavvuf enenemizgi çunkur tesir kesit geldi ki durun. Bugün biz Anadolu hikmetlerden, Horasyan evliyalardan, Yunus'un misralardan ve Mevlana'nın mesnevisinden söz açkınımızda arka görünüşte İbn Arabi'nin nefsini iskılıp durumuz. İbn Arabi fakat tarih tıkıp kalan bir mutsuz.

bir Türk perzenti. O topraklarının bağırdan çıkan bir evliyadır. O Malatya'nın dostu, Konya'nın sırdışı, Şam'ın Türk mahallesinde yatkan mübarek mehminidir. En başta Türklerinin kırıkı yok denize diyen idik. İbn Arabi'nin payansızlığı şundak bir denizdir ki biz hele hem o denizde huzurlanmaktımız. TRT Uygurçinin kadirlik ihlasmelleri, yukurda halkaralık münasebetle mutkassisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığına, kiler hepte yeni başka yeni münevverlerimiz bilen tonuşkıcı anan boğa isle, hayır hoş.

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
11: Türkiye önü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
12: Radyo Noche aziz dostlar, tuvanda Bora Duran icrasındaki Vira Vira ve Dicle Olcay icrasındaki Benim Ol nakşını anlayışlar.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Türk dünyasının medeniyet hazineleri.

Annan 42 derece gün şoğuş yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerçinleri bilen 3w.trtdinle.com internet adresi aşa hem kısa telefonlarının TRT Dinle tanla kuşumtasından What is radio kanalından tapşırıla. Tapşırılarımızdan kubatlavın kozan vaqtı bilen saat kişke 8-ci yartıda internet hem yerşin aşa VOTVES radio kanalından tanlayalasız. Tapşırılarımızdan bugünkü şağırılışında sınğı haberlerden son Tatarstan haberleri programısı bilen Türkiye dünyanın medeni mirası yazmasın taqdim eder biz.

silahçılardan sambıldırılığın bildirilip ötte. Selametlik soqlaw wakaletleri sözlerince Gazze'de İsrail hücumunda bir Filistinli student halak bulgan, 3 kişi yaralangan. Bu uzgan yılının oktyabrından beri amelde bulgan otnu toktatu kelişuwin buzuwunun soňky ışırağı. Filistin Kızılayı Gazze şaharının kınbatışındagı El Rahab sevde özegi koşunda grajdan maşinasına hücumdan soň 17 yaşlı kızının meyitin hem 3 yaralangan kişini El Saraya 40 hastahanesine iltülerin haber etdi. Gazze Selametlik Saqlaw Ministerligi maglumatlaryna garaganda, otny toktatuw amalga kirgenden berli Israil hüjümlerinde 1021 Filistinli halak bolgan hem 3249 kişi yaralangan. Tübek gubernatoru Aleksandr Gusev Ukraina tarafından Rusiyanın Voronej şaharına uyuşturulgan raketa hüjümünde kim degende 5 kişinin halak bolugyny bildirdi. Gubernator şulay ok destelegen kişinin yaralanuwyn hem hüjümnin şaharynyň sanagat obyektlaryna ziyan getirýän aýtdy. Gubernator tübekdäki raketa gorkunuşy turundaky sentinin bitirilýän hem navigasiýa maglumatyny aşyklarga mümkinlik bergen foto hem videolaryny internetde ortaklaşmagy turunda kesetdi. Muhterem tinglovchilar, siz Türkiye Awaza dolqunlarında soňky haberler bilen tanıştygyz. Türkiye dünyanın medeni mirası.

Türkiye Ovası Radyosu her vakit takışa yanınızda. Татарстан хәбәрләре.

0: bekirgen. Şulay oq modalı elmet proyektları, ekologiya kitap festivalleri ham boşqa şoralar planlaştırılgan. Ekofestival turunda etkende Irada Yupova onun kullanı kulturusuna bağışlanganlığın bilgiler buzdı. Bizde bereket degen söz bar. Mine şul rövüşle her nerseni bereketli kullanı turunda söylüyor mühim dedi ol. Muhterem tanlaşılar, tapşırını hazırlagende Intertat Elektron Gazeti, Tatar Inform Mağlumat Agentliği, Tatarstan Reisinin portalı hem boşqa resmi şığanaklardan faydalanıldı.
1: Татарстан хәбәрләре.